Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredü keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret etelya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrin be çente.

0: Malzem mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefen kırın bi bezin tehli seri medane ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser daran bi darbesta bi bezin tehli bir reyhısın bi bezin tehli dani mekabra kabristani bi bezin tehli dani mekabra reşu tari bi bezin tehli suvala akırna kırda bi bezin tehli terkhina meleda bi bezin tehli Tiçer çave maha şahı kirin bi bezin tehli pişte hamdarı kirin bi cakiza çarda şali bu karu bi khenli Her sali daha berdil kadri mi buştu acağı kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her sali mi tamam mezevdü tekatı mi rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşır rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben zirave Çağı vekil lübis ve tehli çapil direce porke cenab kandile gerdene zirave şeyde ayeli Gidiye gel o ve esmiye hafthuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami şahane ki dani asekir verdiğinli Tussir bi geysali hafşale mi tamam vazi rami şahane gezite de khazim qaribi gari miskini harami meri kharabdadır gavri etu nahili
1: ya makhayi Hafşale mi tamam ve hafthuniye mesel muharabu avete hebu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdiğinli Gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Selamünaleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırım da sakın kapıcı çay kuzisi. Bela kadar hap çay hoş bu kırmızı da çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirin ani ma hap çay. Kalisi uyku ho ho.
3: La ya çirin bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha, şuf şlon.

0: Je leur rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Şimdi var içim hani kan yapışım da kalı kalı. Zahri zahri cedikim meki meki teri teri teri bami bavuru çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin az kuşum edin dersim az yedin cüme dersim az yorayım. Ne dişte ezleri bir sene evlen kamerun üstünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Ezabı sürersi bir açımını cem yandan cedi türkemi diyeke. Benzer abi çabı gül abris mi teyli çapır bireyce porkeşe ne yaptın dile. Gerdemlere cüda kondurayım tabi çartıyla yapındım sen aşka faizli bir vermir atar atıydır bazı bir adı fırıkemin evesi ihvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet'i ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi geldin ya kıp kıp geber kuhara le kerem kim geli yabani oldu no çıka vurin. Mesil ve terez ütürüz bağlı rakva diyem şemine hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Rabbina baye kurbaye şer kurbaye dar bir çapır rasmete gemine. Azir şumine cem yan gazi acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra porke jinnav kandile gerdan zıra. Panani doktora ki devlet tecvid atıya çantaki destana kut ya hiyalu kham.

deme. Hapsalemi tamam edeyiz ki abdaleri deri imana bavet deme. Gel o resmi gemine de zekhavetine ve resulya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi. Mekul ilyan.

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Ne heylin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. Et bere poşimani bin desti istuhari vere. Ne heylin ver nedin u ver hobidin. Ver fadan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.

Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terezi bambi bambur içama Bakın ya dedi la bir şaret dedi Sağız bu şüme dedi dersim aciliz şüme dersim acorim Nadiş şehirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah'ım sonrası bir açımın ucum yandaş yedi Türkiye'mi diye ki benzer abi çabı gülle bizmi teyli çapır bireyce porkeşe ne kendine Gerdemler acı da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizli bir vermir Antara teyder bazı bir adı fırık emin edes ki huavi dina barış gülya Mesela kuda tavan dedi ki Rami sana gildi Vile ve şekerin yana ki Ahmet ili terzeydi hakimi Şemli edi arabi halukat dedi gerdin Ekhep kep geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve teriz ve teriz bağırır Kuvvet yapışamın akıya alıkı mekin rüke Vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del Akhlele arabe misur rasu bir rabine Bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasu meteyek mine Aziz şümin ucem yankacı yedi acem emediye kapın zira ve çöpün zireyce Forkeşin nav kandile gerden zire Fanani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o besmin ya ferit ibrabim şemine kalı kalı cehet öleme leme. Hak salimi tamam ezi heysiru abdali lider imana bavetse me gel o besmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Mesela kuda tavan dedi ki mrami şahane gildi meygul ya nâve vahmedi lider zeyde hakimi şemine zarı bile kerem kim. Le arabey nizam misil ve teriz ve teriz bağır akut imsemi da hiyal ve ismin yemi derdi kul bu hiyal ve cehidi kımme vay del ah vay del del vay del.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hur Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümey Hayat Dünya Hoş Yaba Bezi Ve Aklı Kim Gelikim Dicine Ağırlı Lala sen öpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhada bir tehel yamızı limi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azi ve sübün yetu seyir bi kemal kırabı tu deyne kabı de hayya dünya koşava be Azi edi derdi edile hurabı beycun teyni Kundu ve sübün ye kavadı mürün bi beycun teyni Adı şüştü ve sübün ye bi beycun teyni Kefen kirin bi beycun teyni Şere midane bir tavanı şedil abi beycun teyni Tu deyne kabı ve sübün ye damıştır daranı darbe sabı beycun teyni Bir ekhisim bi beycun teyni Bir emidane kabrı kabristani bi beycun teyni Darime kabrı reşu tarih bi beycun teyni Suala kirna kirda bi beycun teyni Terkin amele da bi beycun teyni Tisar şahı maka şahı kirin bi beycun teyni Hüsna khomi da bi kirin bi yakin da şahı da şahı Bu karı bi khayli hasani da bezir kabilin Bu işte o yaka şahı

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

Baş Kurd Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedon zeda. Van doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan. Zilan.

0: Rouge, l'enfant rouge. Non, non, dernier.
1: Çekil bu konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!

Eren ezir malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezir malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezir malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.